0: Iyi, çok güzel.
1: Roger. Tamam. Tamam. Are you providing a brief 287 to T-Mobile or anything? Roger.